0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya ve Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'tan sen nereden anlıyorsun mouse'tan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.
4: Emre Mutluşoğlu.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar. Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'dasın. Eğer sesimi duyuyorsan, biraz da garip duyuyorsan, bademciklerim şişmiş. Maalesef yapabileceğim buna hiçbir şey yok. Sadece zencefil, zerdeçal, kakule, karabiber, ıhlamur, tarçın, pul biber, isot. Ne bulduysam kaynatıp içmek durumundayım. Tabii ki tıbbi efendim çözümler de var ama bayağı bildiğiniz şiş bir bademciğim var bu sabah. Yutkunamıyorum, canım çok sıkkın. Yapacak bir şey yok, sıkıntı yok. Buradayız, buradayız. Emre Mutlu Show başladı, saatlerimiz onu gösterene kadar burada olacak. Teker dönmeye başladı, önce orta şeride, sonra sol şeride geçip tapa gaz gideceğiz, emniyet kemerini bağla. Hoş geldin, bu sabah da beraberiz. İnsan, günaydın.
0: Sen de onlardan birisin.
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Reklam.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

Günaydın, geçmiş olsun demiş. Arkasından nereye doğru saydıklarımın gittiğini. Evet evet, yani bir karışım şart. Önemli, bunlar önemli şeyler. Günaydın, iyi yayınlar, hayırlı programlar demiş. Türkiye'de artık faili meçhul bir cinayet kalmasın. Geçmişte yaşanan tüm karanlık olaylar aydınlatılsın demiş. Adalet yerini bulsun. Zaten şu anda eski dosyalar açılıyor. Yasin Akan Karagözlü yazmış. Eğitim uzmanı, teşekkürler. İnşallah efendim, inşallah, kimse istemez. Faili meçhul bütün her şeyin çözülmesini biz de isteriz. Şu anda bu yönde çalışmalar da sürüyor zaten. Allah güç kuvvet versin. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar herkese. Firuze ben demiş, Marmaris içmelerden sevgiler. Selamlar efendim, sevgiler. Günaydın enerjik adam. Teşekkürler. Toz şekeri parmağını bandır bandemciklerine bas demiş. Babaannem bizi öyle yapardı, geçerdi. Enfeksiyon olmuşsun kuzum demiş. Biraz midem bulanıyor ama olsun, geçmiş olsun. Deneyelim. Toz şekere parmağımı bandırıp bademciğime basacağım. Yani yutkunurken çok sıkıntı yaşıyorum, bir de sıkıntı yaşıyorum yani. Bir desi yok. Yapacak bir şey yok, normaldir. Dolaptan buz gibi suları iç demiş. Geçer geçer. İnşallah. Neler geçmedi ki? Herkese hayırlı sabahlar dileyelim şöyle bir. Güzel bir efendim perşembeniz olsun. İnşallah bu sabahta beraberiz. Şimdi kafamdaki o derdi, stresi, kederi, iş yükünü, efendim söyleyeyim, o arkadaşını, bunun söylediğini, onun yaptığı dedikoduyu, bunun arkandan konuşmasını, bunun kuyunu kazmasını falan boş ver, salla. Gerek yok, gerek yok. Ne kadar kale albasın o kadar kafan rahatlayacak, emin ol buna. Günaydın kıybalı böreğim, teşekkürler. Kendimi şu an kıymalı börek gibi hissedemedim ama. Aç biraz radyonun sesini bakalım.

0: bademcikleriniz eğer şiştiyse yapacağınız tek şey var dostlar. Beklemek. İnmesini beklemek. Şimdi mesela babam açtı mı radyoyu bilmiyorum ama babam mesela şu anda dinliyorsa ya da bu konuyla ilgili herhangi bir şey, mesela ilk söyleyeceği şey şudur. İyi olmuş sana. İçersen buz gibi suları. Size bir tüyo vereyim arkadaşlar ki benim kadar tecrübelisinizdir bu hayatta. Kesin olan bir şey var ki şu anda hasta olmanın tam zamanı. Allah kimseyi hasta etmesin ama. Mesela akşam 29-28 derece, sabah 10-17 derece. Hala tişörtle, şortla ve terlikle geziyor olabilirim. Kendi tercihim, kendi bedenim, kendi kararım. Ama şunu söyleyeyim, samimiyetimle söylüyorum size, gerçekten ve gerçekten havalar dengesizleşmeye başlıyor bu mevsimde. Yaza girerken de böyle, yazdan çıkarken de böyle. İstanbul'dan ve Marmara'dan bahsediyorum. Antalya'dan dinleyen birisi yazdan çıkmak mı, ne diyorsun sen, yanıyoruz dayı diyebilir. Ki haklıdır. Ne giyeceğini, ne yapacağını, ne içeceğini, ne yiyeceğini şaşırdığım bir dönem. Yani suyu ılıştırıp kaloriferin üstüne koyup mu içeyim? Annem öyle yapar. Anneme mandalina getir bir tane. Mandalinayı kaloriferin üstüne koyarım 10 dakika. Şey gibi. Ekmek kızartır gibi. Yoksa içine buz kırıp öyle mi içeyim falan. Yani kararsız olduğum bir dönem olduğu için insanın vücudu şaşalayabiliyor. Şaşalamak ne demek, bunu açıklamayacağım. Sen bir bahane bulursun buna. M'leri de B olarak söylüyorsun böyle, bu ademciklerin böyle olduğu zaman. Bu ademcik. Emre Mutlu Ayrıtı. Emre Bey günaydın, senin bademciklerim şişti, tam o zaman konuşma diyeceğim. Sadece mikrofona ho ho de yeter, senin orada olduğunu bilmek yeter demiş. Ya canım benim ya. Canım benim ya. Günaydın Emreciğim, mutlu sabahlar demiş. Teşekkür ederim, sağ olun. Abi günaydın, çok geçmiş olsun. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama boğaz ağrısına en iyi gelen şey dondurma demiş derlerdi hep. Ameliyattan sonra bile doktor yediriyordu demiş. Doktor dondur, doktor kornet mi ısmarlıyor? Düşünsene doktor geliyor böyle Maraş dondurmacısı şakaları yaparak. Kitap alacaksın, hoppa yapıyor. Bir bakıyorsun o sırada dalağını almış böyle, genel cerrahmış falan. Olabilir, olabilir. Bilmiyorum, dondurma mı yiyeyim yani şimdi? Yani şimdi canlı yayında dondurma mı yiyeyim ben? Arkadaşlar erkekler dondurmayı her zaman gizli yer, bunu unutmayın, sebebini anlatacağım.
1: Dışarıda kısa bir ara. Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
4: Türkiye'nin avantajı var. İkincil bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Evet, yani dün akşam Galatasaray yenildi. Sporting Lisbon'a yenildi. Sporting Lisbon 12 kişiydi. Yani bu akşam bu Fenerbahçe'nin başına gelse de aynı şeyleri söylerim. İlk 11'in yanında bir de hakem vardı Sporting Lisbon'un tarafında olan. Öyle saçma sapan bir penaltı verdi ki inanılmaz, akıllara zarar. Yani hem Türkiye'deki yorumcular hem dünya basınına baktım. Tamamen skandal. Birine bakmama gerek yok. Ben yıllarca 8 sene futbol oynadım. Kendi gözlerinde görüyor yani. İnanılmaz bir karardı bu. Galatasaraylı arkadaşlarım, kardeşlerim ya da Galatasaray'ın Avrupa'da başarılı olmasını isteyen bütün objektif futbol severler üzülmesinler. Önemli değil. Hakkımız yendi. Tabii ki Sporting Galatasaray'dan daha iyi oynadı. Buna bir lafım yok. Ama Galatasaray'da kötü oynamadı. Bu kadar eksiğe rağmen bu kadar henüz daha hazır olmadığını bildiğimiz Leao, maalesef sakatlanan Osimhen'e ve kadrodaki bu kadar boşluğa rağmen Galatasaray kötü oynamadı ama olacak bir penaltı değil. 1-1 iken maçın seyrini değiştiren bir penaltıyla, ki Uğurcan doğru tarafa atladı, milimle kaçırdı, çıkartıyordu az kalsın. Sağlık olsun, bu akşam Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Onlar da Roma ile oynayacaklar. Bizi temsil ettikleri için Avrupa'da, Fenerbahçe'ye de inşallah bu akşam galibiyet nasip olsun. Temennimiz bu. Avrupa'da kim mücadele ediyorsa, Türkiye'deki rekabet başka. Avrupa'da bizi temsil eden bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz efendim. Galatasaray'ın mağlubiyetiyle dalga geçen, alay eden yorumcu kisvesi altında soytarıları sosyal medyada görüyorum. Onlar soytarı, onları kale bile almıyoruz. O yüzden yani onlar kendi kendilerine, yani bu samimiyetimle söylüyorum, bu akşam Fenerbahçe'nin alacağı bir mağlubiyet beni üzer. Umarım galip gelir. Bu kadar zaman sonra, 17 sene mi oldu? İki Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi onurlandırdı bizi. Gittiği yere kadar gitsin. Zaten ülke futbolu olarak çok çok büyük beklentimiz hiçbir zaman olamıyor. Belli çünkü yani standartımız, kalitemiz belli. Umarız güzel ülke puanını arttıracak puanlar toplarlar.

Günaydın, sesin kısık gibi demiş. Hasta mı oldun yoksa? Bademciklerim şiş. Bademciklerim şüştü. Ne yapalım ya? Aga şişiyor bu ya. Anlamıyorum ben, niye şişiyor bu be? Günaydın, mutlu sabahları, iyi yayınlar kardeşim demiş. Teşekkür ederim. Günaydın demiş. Teşekkürler. Maçtan dolayı bağırdın onu. Hayır, maçın ikinci yarısını izleyemedim. İlk yarısını bile izleyemedim. Yani

Yani böyle bir değişik. Bir şeyler işte. Boş ver. Ballılık su ve adaçayı demiş. Gargara yumuşatır boğazını, olur. Mantıklı. Teşekkür ederim. Roma içi bizden geçer ama bizim demiş. Deme öyle deme. Ağızdan çıkan niyettir. Sen Talişka'yı geri çağır bu akşam. Allah yardımcıları olsun. Yani benim söyleyebileceğim şey bu. Efendim, evindeysen, biri iş yerindeysen, ikiye trafikteysen, üçe basıp yollar mısın? Yollamaz mısın? Bakacağız, şimdi göreceğiz. Evindeysen, biri iş yerindeysen, ikiye trafikteysen, üçe basıp sadece bir tane rakama basıp yollamanı rica edeceğim ki bir yoklama alayım şöyle bir. Kimler buradaymış bir görelim. Evlerinde olanlar, birlere, iş yerlerinde olanlar, ikilere, trafikte olanlar, üçlere. Çünkü genelde üçte biraz sinir basıyor yani, üçe basarken. 7-8 tane üç yazanlar var böyle. 333.333.333. Al işte, Mısır Koçan'ı yollamış. Nerede olduğum belli değil demek istiyor. Bir dim üç oldum demiş. Sağlık olsun. 0-544-886-1-886. Birazdan da sabah mevzumuz gelecek. Pastil M geçer demiş. Bilimsel bir şeyler söyleyelim bari. Pastil M. Çok. Şey mi bu? Bildim, tamam. Pastil de biliyorum da. Bir de şimdi böyle kağıt gibi pastiller çıkmış. Turnusol kağıdı gibi, böyle dilinin altına mı koyuyorsun, üstüne mi koyuyorsun, onu emiyorsun. Öbür türlü şeker gibi bir şey yani bu. 0-544-886-1-886. Sesim için gerçekten özür diliyorum. Umarım yarına düzelmiş olur. Sen nerede olduğunu bildir bana. Ben de bir başımı göğe bir erdireyim.

0: Reklamlar. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart.

Hayda, senin şarkın mı bu? Senin şarkın. Vallahi senin şarkın. Bu şarkıda ben senden bahsediyorum, öyle düşün. Seni tarif ediyor şarkı. Sen her neredeysen öyle oluyor. Sen nerede nefes alıyorsan, nerede adım atıyorsan, nerede varsan böyle oluyor şarkıdaki gibi. Oraları yıkılıyor, senden yıkılıyor. Bıyıklı kısmını geç, o işin ironisi.

0: Emre kardeşim günaydın. Bazen yazamıyoruz ama her zaman dinliyoruz. Dolayısıyla demiş. Buradayız. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Yeşil çay ve gargara yaparsan iyi gelebilir demiş. Bir de tavuk suyu çorba içsen güzel olur. Tavuk suyu çorba. Gideri var. Bak. Yalnız şöyle söyleyeyim. Tavuk suyu çorbanın iyisi çok iyidir de kötüsü de anlatılmaz yaşanır derler yani. Hakikaten beceremeyen satmasın abi, esnaflardan bahsediyorum yani, ama gerçekten iyisi çok çok iyi olabiliyor. Bu ne diyorsun ya, bu içtiğim ne diyorsun? Bazen de diyorsun ki ben hesap edeyim kalkayım. Abi günaydın demiş. Kalıp gibi Maraş dondurması göm demiş. Çivi çivi söker, iltihabı dümdüz eder demiş. İlaca bak. Ben kendimi arıyorum, sizi bilmem demiş. Bulursun inşallah. Trafikten bir fotoğraf gelmiş. Günaydınlar. Günaydın Emre kardeşim. Güzel bir perşembe diliyorum herkese. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bütün dinleyenlerimize ulaştı mesajınız. Günaydın demiş. En güzel program, en güzel ses. Estağfurullah. Emre Mutlu Show. Harika bir sabah, harika bir program. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Göndereyim mi demiş. Sağ ol canım benim. Var ol, eksik olma. Ben senin sesin olurum abim. Bir ses mesajı göndersene. Günaydın, günaydın, günaydın. Ya bakayım sesim olabilecek misin? Seçme yapıyorum hadi. En güzel günaydın, günaydın, günaydın diyeni Emre Mutlu Show'un, ne derler ona, fahri sunucusu seçeceğim. Ses mesajlarını bekliyorum. Bir günaydın günaydınlı, benim açılışım gibi bir günaydın açılışı yaparsanız ses mesajı ile. Bakalım nasıl ses mesajları gelecek. Ve bir ünvan vereceğiz, bir nişan takacağız. Yani devlet nişanı gibi, yani devlet nişanı gibi derken nişan anlamında ne nişanı oluyor. Yani nişanlanmayacağız tabii ki. Şöyle güzel bir günaydın, günaydın, günaydın bekliyorum. Fahri Emre Mutlu Show yetkilisi seçeceğim. Emre Mutlu Show sunucusu seçeceğim. Bakalım nasıl mesajlar gelecek. Günaydın, günaydın, günaydın olarak. Benim girişim biliyorsunuz programa. O minvalde bir ses mesajı alırsam eğer, Fahri Emre Mutlu Show sunucusu olarak ilan edeceğiz efendim. Sesimiz kısıldı, bir şey oldu.
1: Müziğin sesiniz.
0: Yarın öbür gün diyeceğim ki
2: en iyiler İstanbul FM'de.
0: Efendim Fahri sunucumuz burada. Ölsem atamam sesi. Ölsen zaten atamıyorsun mantık olarak da. Allah gecinden versin. 0-544-886-1-886 sabah mevzumuza geçmeden önce şöyle en güzel günaydın kimden gelecek bakalım. Benim gibi ama, yani benim öyle bir tek günaydın olmaz. Ponçik değil, benim gibi. Yani ben biraz anırarak da bir tane yapmak isterdim ya, boğazım çok acıyor. Hadi yapayım bir tane örnek olarak. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Olsun ben giderim. Bununla ilgili rekorumuz var. 21 günaydın diyen vardı. Bir hanımefendi, kendisine bir hediye de göndermiştik. Bakalım nasıl günaydınlar gelecek. Fahri Emre Mutlu Show sunucusu ve İstanbul FM nişanesi takacağız. Zat-ı alilerine. Ay vallahi boğazım ağrıyor. Birazdan buradayım. Senden güzel benim gibi bir giriş bekliyorum ses mesajı olarak. Günaydın, günaydın, günaydınlar gelsin. Bakalım neler gelmiş. Göreceğiz, hemen dönüyorum.

0: De 10 tane günaydın diyemiyoruz, adam yayın yapıyor, gözümden yaş geldi yemin ediyorum, öksürmekten demiş. Her şey dışarıdan kolay gözüküyor ama zor iş yapıyorsun, Allah yardımcın olsun demiş. Allah razı olsun sayenizde. Bakalım şöyle bir.
1: Günaydın, günaydın, günaydın.
0: Ya Burcu, geri yat uyu, böyle günaydın mı olur? Böyle program mı açılır be? Nerede enerji?
2: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İstanbul FM dinleyicilerine mutlu sabahlar diliyorum. Yine birlikte güzel bir güne başlamak üzere yayınımızda buluşuyoruz.
0: İnanmış. Azimli ve gayretli, çok iyi.
3: Benim açılışım gibi bir günaydın açılışı yaparsın.
1: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Gelemem
0: ben kendime. Kedisini seviyormuş gibi bir ses çıkmadı mı? Saramaz seni, sallanır
4: aklım. Günaydın, günaydın İstanbul FM. En güzel program, en güzel sesi, Emre Mutlu Show. Selamlar İngiltere'de.
0: Kollarım yorgun. Sana helal olsun ya. Seni sallanır.
5: Günaydın İstikamet, Tekirdağ Malkara, günaydın, günaydın.
0: Sonu beddualı bitiyormuş gibi yani. Dişlerini sıktığını hissettim.
6: Günaydın.
0: Abi günaydın, her gün yarım tavuk suyu yarım mercimek karışık içiyorum, bela bir şey oluyor demiştim. Abi bizimkiler uyuyor, bağıramam demiş. Ev halkı uyuyor, beni vururlar demiş. Günaydın anonsu yaparsam demiş. Haksızlık, bu seçmeye katılamıyorum. Gülmekten öldüm, niye yapıyorsun bunu bize? Ya Fahri bir yayıncı seçeceğim, Allah Allah. Yani İstanbul'da ben nişanesi takacağım.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezlerinde

0: merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya ve Diyarbakır 34 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi, Sultan Gazi-Kağıthane aralıklarla seyir hızı düşük. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin Emolio.
2: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

0: bakalım, kolay gelsin.
1: Yerimiz mi dar yoksa yenimiz mi?
0: Bir şey söyleyeceğim, bu boğazımla ilgili yaptığınız bütün tavsiyeleri karıştırırsam uçurmuş. Ben de çok karışırım, söyleyeyim.
1: Sen kimsin, kim bunlar?
0: Üçüncü teyze tamam.
1: Hadi bakalım, kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Bana ne aman, ben anlamam. Pek hesaplı ince.
0: Yani tavuk suyu çorba, gargara, ıhlamur, keten tohumlu yoğurt, diyetisyen gibi. Sabah mevzusu geliyor, şu şarkıyı bir bitirelim. Acayip bir katılım bekliyorum, çok merak ediyorum cevaplarını.

Bir reklama gidiyoruz. Hemen dönüyorum reklamdan sonra. Lütfen bir yer ayrılma, sabah mevzumuz var. Ortalık karışacak. Söylüyorum bak.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zelif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
7: Hips Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

sabah mevzusunda kimin yuvasını yıkacaksın acaba? Beyler tuzağa düşmeyin demiş. Bugünkü daha da beter. Dünkü mevzu fena sardı, fena. Hazır mısın? Görelim bakalım er meydanına kimler çıkacak? 0544-886-1886. Yıllar sonra mesaj attı sana. Nasılsın diye. İlk yazacağın cevabı buraya yaz. Sen anladın kimden bahsettiğimi. Yıllar sonra mesaj geldi. Nasılsın? Aa. Ayda. Hadi buyur. Buyur buradan yak. Hadi bakalım. Mesaj şu. Nasılsın? 3 tane soru işareti. Vereceğin cevabı buraya yaz. Senin aklına kim geçiyorsa. Yıllar sonra mesaj geldi sana ve nasılsın diye soruyor. Evet, numara aynı numara. Evet. Aa. Aa o. İstiyorsan dayının oğlu diye düşün. Sen bilirsin kimden bahsettiğimi, sen daha iyi biliyorsun. Yıllar sonra gelen nasılsın ve 3 soru işaretli. Mesaja vereceğin cevabı buraya yaz. ...0544-886-1886. Yıllar sonra gelen o mesaja ne cevap vereceksin? Nasılsın? 3 tane soru işareti. Numara ezberindeymiş. Ne hikmetse. Profil fotoğrafına bakıyorsun. Aa. Hayda. Vereceğin cevabı bugün. Şu anda vereceğin cevabı yaz. Bu dediğini bir an önce yaptım. 9 yıl sonra nasılsın diye yazdım. Ne alaka diye cevap geldi. Bak kendi vereceği cevabı değil. Ay Allah'ım ya. Abi sen... Seni ilgilendirmez yazardım demiş Günaydın. Selamımızı okumaya mı geldin demiş. Beyler dürüst olun, delikanlı bak. Burası er meydanı. Cevap yazmaya gözü kesmeyenler yazmasın. Topa girmem. Ben bu topa girmem aga. Burada sakatlanırım bu pozisyonda diyenler girmesinler. Girecek olanlar da yazsınlar. Hanımefendiler sizler de böyle. Yıllar sonra mesaj geldi. Nasılsın? 3 tane soru işareti. Numarayı tanıyorsun. Kim olduğunu da biliyorsun. Cevap vereceksin. Ne cevap verirdin buraya yaz. Lütfen. Nasılsın? 3 soru işareti. Hatta daha da olayı derinleştireyim. Gecenin saat 1'i. Nasılsın? Dining. Buyursunlar efendim. Cevapları çok merak ediyorum. Yıllar sonra gelen nasılsın mesajına ne cevap verirdin? Kimden bahsettiğimi sen çok iyi biliyorsun.

0: sonra gecenin bir saatinde nasılsın? 3 soru işaretli bir mesaj geldi sana. Kimden bahsettiğimi sen çok iyi biliyorsun. Ne cevap yazardın buraya yaz. Karman çorman. Bir soru. Abi konuyu kapatsak mı yazmış. Kara Perşembe yükleniyor yazmış. Evet beyler. İsminizi vermeyeceğim tamam. Dün bir kaza oldu. Dün Emre'nin başını yaktık. Hatta Emre bu sabah yazmış. Abi demiş merak ediyorsan iyiyim. Hani... Emreciğim şöyle bir şey söyleyeyim, ben evlendim ve ayrıldım, daha sonra bir erkek arkadaşım olmadı ama biri bana böyle bir şey yazsa herhalde ilk aklıma gelen kes lan derdim demiş, engellerdim. Biri bana. İşte biri dediğin aslında eski eşin olmuş oluyor yani. Sana ne diye cevap verirdim demiş, sana ne, sana ne? Barış Bey'in uzak atlanan Galatasaray taraftarı gibiyim demiş. Sen nasılsın yazardım. Teşekkür ederdim demiş. İlişme hadi yazardım. İlk cümle yazamadım, nasıl okumayacağım demiş. Okudum işte. Vay. Günaydın abi, Kürkçü dükkanı kapandı diye cevap verirdim. İlyas Karakuş. Hoş geldin Tilki. Her şey, bak bu Ebre kendi kaşınıyor arkadaşlar bak. Ya ismini yine verdik. Ya bu adam ne kadar bahtsız bir adam. Vallahi bak yine adını... Yanlışlıkla verdim. Yok tamam, Emre değil bu, başkası başkası bu. Mehmet bu, Mehmet diye biri. Her şeye rağmen seni özledim derdim. Eşim dinliyor ama olsun, erkeklik bende kalsın. Birader sen var ya çok büyük tazminat peşindesin. Ben sana söyleyeyim, sen büyük patlayacaksın da. Beni karıştırma bak, benim yarın öbür gün dava dosyasında adım geçer falan, boş ver.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.

0: Hemen geliyorum.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Türkiye'nin avantajı var. Çincel bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
6: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
7: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
8: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
7: Burası

İyiyim, sen nasılsın, hayırdır, inşallah bir şey mi oldu? Durduk yere nereden çıktın, hala hayatta mıydın sen? Yanlışlıkla mı mesaj attım, ne söyleyeceksen çabuk söyle. Hayır yani, hayırdır yani, gerçekten hayat ne alaka demiş. Soru sordum, cevap versene, yazdığına yazacağına pişman ederdim. Evet, mantıklı. O isimleri söylemiyorsan cevaplar değişir devrem demiş. Yapıştır, söylemiyorum. Yani ağzımdan kaçırdım, Emre'yi yaktık ama. Hayırdır, evliliğin kötü mü gidiyor? Yine canın mı sıkıldı? Heyecanlar mı aramaya geldin? Ama bil bakalım, burada ne yok? Eski kandırdığın aptal insan yok. Vay be kardeşim be. Boyu devresin, sus demiş. Son yuva bükücü Emre Mutlu.

0: Tövbe estağfurullah. Okan Buruk istifa sesimizi duyur abi demiş. Hayır, duyurmam. Okan Hoca'ya destek veriyoruz sonuna kadar. Abicim yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Ya 4 sene üst üste şampiyon olan bir takımdan bahsediyorsun sen. Yani böyle bir kadro kurmuş, böyle bir takımı yönetiyor. Yani sen böyle adamlara yani söz geçiriyorsun, teknik direktörsün ve bu kadar eksikle oradaki verilmeyen bir yanlış verilen bir kararla maçın seyri değişiyor falan, hemen istifa. Yani ben de anlıyorum seni, tamam haklısın kardeşim. Biz çok sabırsızız Galatasaray taraftarları olarak. Ama kim gelecek? O yüzden gitmesin bence, hiç gerek yok. Günaydın, hangi dağda kurt öldü diye yazardım demiş. Hanım vardı arabada, yazamadım demiş. Mesajın başına bak. Şimdi işe bıraktım demiş. Geçen gün aynısı geldi başıma. Gecenin bir vakti mesaideydim. Allah'tan nasılsın dedi. Ben de hayır olsun inşallah diye sordum ve direkt benden borç para istedi eski sevgilim. Ya yani yanlış anlamam ama hakikaten trajikomik ya. İsmini de yazmış, ismini söylemiyorum ama yine de ne olur ne olmaz. Sen kendin boşandın diye herkes boşansın mı istiyorsun Emre demiş. Kendini yalnız mı hissediyorsun? Hayır, ne alakası var ya, niye boşansınlar? Mesaj geldi mi sen ne cevap vereceksin onu yaz. Ben sana şunu yaz bunu yaz diyemem yani. Hani gecenin köründe nasılsın? 3 soru işareti. Senin cevabın ne olurdu? Mesela 0544-886-1886 günün şarkısını bir dinleyelim, geliyoruz.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Konum atarım demiş. E tabi herkesin farklı bir beklentisi var nasılsın mesajına. Fırsat bu fırsat deyip herhalde barışmak için yani. Yok yok demiş, isimleri söylüyor net, ona göre yazdı demiş Emre. Emre mağdurlardan birisi. Emre Mutluşov mağdurlarından birisi. Kendisiyle mahkemeliyiz şu anda. Konum atarım iyiymiş ya. Nasılsın 3 nokta. Rota oluşturuluyor. Nasıl olduğumu gelsin görsün. Ha, gözleriyle görsün anlamında. Tamam, doğru. Doğru canım, yani yazarak değil, gözleriyle görmesi. Sağ sağ yap, devam et yazardım. Abi biz uçurumun kenarındaki keçiyiz, sen de bize bir tutam ot gösteriyorsun. Sen olsan ne cevap verirsin, sahneye alalım seni. Ben mi ne cevap veririm? Ben hayatta kıvırmam böyle konularda. Direkt söylerim cevabımı. Nasılsın? 3 soru işareti. Emre Mutlu yazıyor. Daha iyi olabilirdim. Nasıl gizemli ama. İkinci de gol atacaksın. Şimdi bu ortayı açıyor. Kendi ortasına gol atan bir forveti düşün. İkincisine de cevap şu. Nasıl daha iyi olabilirdin? Sen yazana kadar iyiydim. Artık değilim. Kendine iyi bak. Allah'ın selameti üstüne olsun. Hadi Allah'ıma. Hadi Allah'ıma. Cevaba bak, aynı be ya. O zaman soru şöyle gelmesi lazım. Ne yapayım be ya? Ne yapayım ha? Uyuyum be ya. Abi numaramı değiştirdim ben demiş evlenince ya. Aga bak şimdi, evlenince numaranı değiştirdin de. Buldu bir yerden diyelim ya. Sen numarayı tanıyorsun. Sen değiştirdin, o değiştirmemiş. Anladın mı yani? Sen değiştirdin, o değiştirmemiş. Sen biliyorsun numarasının sonunun 45-59 olduğunu. Senin numarayı söyledim bu arada. Yani sen biliyorsun, o değiştirmemiş. Sen biliyorsun ve diyorsun ki... Allah Allah, bu... Aa, bu... bu o... Sonra... Nasılsın? 3 soru işareti. Cevap 0544-886-1886, cevabını buraya yaz. O zaman ona kaşınmış demiş. Kulağımı keser yerim diyen adam yazar mı sence demiş. Kulağını niye kesip yiyormuş adam yani? Adama ne yaşattın sen böyle, bunu bir insan niye söylesin ya? Veysel Doğan yazmış, ticari bekleme yapma derdim demiş. İşte bu. İyiydim yazardım, iyiydim. Bak iyiyim değil, iyiydim. Sen yazana kadar, ta ki seni görene kadar. Cevapsız bırakırım, engellerim demiş. Daha önce neden engellemediğimi düşünürüm. Emel Hanım böyle yazmış. Dur bir Selçuk, şimdi senin ses mesajını dinleyeceğim bir dakika. Bugün istediğim şarkı gelir mi? Kısmet inşallah. Şimdi uykum var, sabah konuşuruz demiş. Gece 1'de gelen nasılsın mesajına uykulu cevap vermek istemiyorum. Olay çözüldü, bizim Emre boşanma avukatlarıyla anlaşma yapmış, dava başında komisyon alıyor. Ya abi, ben seni yazacağım mesaja karışamıyorum. Sen ne yazarsan ben onu okuyorum. Allah Allah. Allah'ım yarabbim ya. Günaydın demiş, ben yine geç kaldım konuya, bof. Olmaz. Günaydın, günaydın. Nasılsın sorusuna, daha iyi günlerim olmuştu derdim. Efendim, sorumuz şu, çok fazla yeni gelen var. Hayırdır, servis mi geç kaldı ben? Toplu bir şekilde çok fazla gelen oldu ama.
1: Emre mutlu şov.
0: Bir reklam geliyorum, konuyu anlatacağım. Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Expertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

Gecenin bir köründe nasılsın 3 soru işareti. Böyle bir mesaj aldın. Kimden geldiğini söylememe gerek yok, sen biliyorsun. Yıllar sonra gelen bu mesaja ne cevap yazarsın? Nasılsın 3 soru işareti. Yıllar sonra gelen bu mesajı artık kimden geldiğini sen kafanda canlandır. Cevabın ne olacak? 0544-886-1886. Umarım komisyonla anlaştığın avukat benimdir demiş. Ya Salih Arslan, avukat hanım. O da nasibini buradan kovalıyor, yemin ediyorum.

Salih Hanım, müsaadeniz varsa numaranızı zaten buradan görüyorum. Numaranızı kaydedeceğim. Ne kadar avukata ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. Umarız sizinle de bir görüşme gerçekleştiririz. Adli başımıza bir şey gelir, bir şey olur, bir şeyler olur. Şu an benim kendi avukatım dinlemiyor. Onu görevden alabilirim yani her an. Teşekkür ederim, sağ olun. İyiyim, peki sen nasılsın? Üç ünlem. Oo, burada muhabbet başlar. İyiyim, peki sen nasılsın? Üç ünlem bak. Nasılsın? Üç soru işareti. İyiyim, gel derim. Oho. Hani intikam yeminleri, aynanın karşısındaki o motivasyon konuşmaları. Umarım ihtiyacınız olmaz Emre Bey, elbette ve memnun olurum demiş. Tamam, teşekkür ederim. Numaranızı ben size kendi şahsi numaramdan mesaj atacağım Salih Hanım. Teşekkürler. Emre beni mahkemeye verirse, dün adını verdik ya. Beni siz kurtarırsınız belki. Burası kürkçü dükkanı değil derim demiş. Kaslı ve yakışıklıyım diye cevap verirdim. Nasılsın sorusuna kaslı ve yakışıklıyım diye cevap vermek. Resul profil fotoğrafına baktım da bence bu cevabı veremezsin agacım. Bence veremezsin bu cevabı. Profil fotoğrafım bana bunu söylemiyor. Bence hiç sıkma. Burası da atma tutma yeri değil. Efendi efendi, şimdi özürünü dile, yemin ediyorum bak. Kazayla yenge bir yerde dinliyor, dinliyordur bak, soyadını vermiyorum ama. Şimdi bütün Resul tanıdığı olanlar, eyvah, yine başımıza. Avukat hanım, burada mısınız? Avukatım, kurtar beni. Er meydanı burası. Gayet iyi birader, sen nasılsın? Hayır, gecenin bu saatinde yazıyorsun, yazardım şimdi demiş, o düşünsün. Tuğçe. Vay, taktiğe bak. Hayırdır birader, sen nasılsın? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlama ama benim yanımda bir kız arkadaşım varsa ve ona gecenin köründe nasılsın 3 soru işaretli mesaj geliyorsa, ona ben mesajla dönmem. Bu bir yanlış. Orada direkt telefon açıp selamun aleyküm

Yani gayet iyi birader, sen nasılsın? Çok böyle nonniş, anladın mı? O zaten nonniş bir biraderdir. Bunu yemezler. O yüzden bu konuşmanın şöyle olması gerekiyor. Kardeş selamünaleyküm, nasılsın diye mesaj atmışsın. 3 tane de nokta koymuşsun sonuna. Ya da soru işareti, bilmiyorum da. Konu ne? Bu aramadan sonra zaten karşı tarafın lavaboya yakınsa insani ihtiyaçlarını acil gidermek için yani bir erkek olarak ben şöyle söyleyeyim. İyi birader sen nasılsın? İyi birader sen nasılsın? Bana bak birader, hey birader, hop birader, iş birader, şıpıdık şıpıdık. Kardeş ben gayet iyiyim, sen nasılsın? Annen nasıl? Ailen nasıl? Sevdiklerin nasıl? Bizim altına mesaj atmışsın da. Birader değildi, birader kardeş, erkek kardeş anlamında.

Bak şimdi bunu da ben şimdi okuyunca suç benim mi olacak? Günaydın Emre. İyiyiz, teşekkürler. Ticari faaliyetlerimiz sona ermiştir. Eski müşterilere hizmet veremiyoruz derdim demiş. Yani şimdi... Eski müşteri derken yani... Bir firmaya mesaj attı zannetsin diye mi? Ben kafam çok karıştı şimdi. Evet... Değişik oldu.

Bana Salih Hanım'ın telefonunu atar mısın? Kardeş kendisi benim avukatım oluyor. Sen kendine başka avukat bul. İkimizi birden savunamaz. Emre Mutlu gitti. Derman abi geldi bu konuşmayla.

0: Eski sevgilim yazmadı demiş, yazsa cevap vermezdim, direkt engel. Aşkına yok iadesi, anladım seni. Sana ne der ve bu saatte neden mesaj atıyorsun deyip engeli basardım demiş.
1: Siz neredeyseniz
2: şarkılarımız da orada.
1: Burası İstanbul
0: efendim. Uzun yoldayım, tır kullanıyorum, konum at geleyim derdim demiş. Tırla gidecek bir de. Bu şarkı... başını çok başka şarkıya benzettim. Serdar, Sertaç Ordar yazmış.

Salih Hanım bizim Tritz avukatı mı demiş. Yok canım, Tritz'le ne alakası var? Ya da öyle mi bilmiyorum. Yalnız bizi dinleyen ne kadar çok avukat varmış. Ay, ay, oğlumun resmini atardım demiş. Fakat gibi cevap. Benim eşim de avukat demiş. Lazım mı, bize de biraz para lazım da demiş. Ayşenur Özel Gürbüz. Eşinizin avukat olduğu belli. Para lazımsa hepimize lazım yani bunu. Fotoğraf Çin'den mi? Nereden bu? Evet, Çin tatilinden sonra lazım olabilir para, doğru. Bu saatte mesaj mı atılır? İçeride oğlum yanımda, karım uyuyor demiş. Yazar sonra engellerdim, adımı okuyabilirsin. Bu da bak içine. Ya var ya Murat. Eşim dinliyor, okuyabilirsin. Yanımda eşim var, bir daha beni arama yazardım. Biz niye böyleyiz ya erkekler? Ay. Burada kuşa yem oldum. Bademciklerim az şişe, bir de Tarkan'la yarışıyorum.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde artmaya devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara, İzmir ve Bursa 31, Antalya 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, Aksiyon'da Halıcıoğlu, Haliç, Edirne Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
9: Duymak istediğin şarkı.
10: Tam da şimdi.

Baba Vanga Tuğba mı? İstanbul FM, şu anda İstanbul FM Show, Emre Mutlu Show dinliyorum diye Twitter'dan paylaşım yapmış. Teşekkür ederim. Senin ben bip de derdim demiş. Bipleyip bipi yazı olarak sansürleyen değişik bir kafa olmuş bu. Sen az gel gel derdin, cehenneme gönderir geri getirirdin. İyi yayınlar, kolay gelsin, teşekkür ederim. Ben ciğer tava mı kavurayım ilişmeden kimse? Bu saatte ciğer tava. Bir de karman çorman kek yapsam yeter demiş. Poziden perde şarkısı gelir mi demiş. Gelmez. Gelmeli mi, gelmemeli mi? Avukatlık ne oldu ki şimdi demiş. Ya bir şey olmadı da yani, yine avukatlarımız olsun tabii ki, yani adaletin savunucuları. Çevremizde lazım. Diyor ki bir tane arkadaşım, ya bir şey soruyoruz, para istiyorlar diyor. Ya abi sen tamam da eğitimini ne için aldı? Yani o senin soracağın şeyin karşılığını öğrenmek için dirsek çürütüp okulu, yani fakülteyi bitiriyorlar. Sonra sen istiyorsun ki bir telefon açayım her şeyi anlatsın bana. Nereden para kazanacaklar? Abi dava yok ki daha. İşte dava olacak mı olmayacak mı, o yüzden onlar böyle her şeye para veriyorsun danışmanlık olarak. Danışmanlık diye bir ücretli bir hizmet var dünyada her anlamda yani. Yani mali müşavire bir şey sorduğun zaman aylık bir ödeme yapıyorsun da soruyorsun, ama avukatların o işte sayfa başına bir şey okuma parası vesaire bir tarifeleri var ya, gayet haklılar bence. E pahalı dersin, ucuz dersin, o senin bileceğin iş. Lazımsa avukat yönlendireyim diye sordum. Teşekkürler. Bizim burası da valla Çağlayan Adliyesi'ne döndü. He. Eksik olmayın, sağ olun efendim, sağ olun. Cımbızlara geçeceğiz yavaş yavaş. Şu boğazla şu yayını bitirebilirsem var ya, kendimi tebrik edeceğim. Kendimi, teşekkürler.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Şimdi sizi İngiltere'ye götürüyorum. İngiltere'de bir panayırdan 67 dolara satın alınan ve tilki zannedilen tahnit edilmiş bir hayvan kafasının tahnit etmek, içini doldurmak demek. Yani vefat etmiş bir hayvanı kimyasal maddelerle dokusunun bozulmasını engelleyerek koruma işlemine tahnit edilmek deniliyor. Nesli tükenmiş bir Tazmanya kaplanına ait olduğu ortaya çıkmış. Nadir parça 67 dolara satın alındıktan sonra 85 bin dolara satılmış. Yani Cenab-ı Allah yürü ya kulum diyecekse, panayırda tahtaya efendim monte edilmiş böyle duvara asılan hayvan kafaları olur ya, böyle geyik meyik filmlerde görürsünüz. Tilki diye aldığı şeyin nesli tükenmiş, yıllar önce tükenmiş bir Tazmanya kaplanı olduğu ortaya çıkınca 85 bin dolara satmış. 67 dolar eksi 85 bin dolar. Yani

0: 79.730 dolar kar yapan bir abimiz durup dururken James Cranfield isimli bir vatandaş 19. yüzyıldan kalma bir tilki kafası sanarak aldığı 67 dolar aldığı eserin, eser dediğim yani işte tahnit edilmiş parçanın bilinen son Tazmanya kaplanı olduğu ve 1936 yılında Tazmanya hayvanat bahçesinde öldüğü, arkasından da tahnit edildiğini öğrendikten sonra paraya bak abi. Sen de duvara muz bantla parayı bul demiş. Evet. Yapanlar var. Yapan. Biz muz bantlasak bizi döverler duvara muz. Ciddi söylüyorum. Yani inanılır gibi değil bazı şeyler. Ayağınıza gelecek ya. Overlock makinesi gibi. Az önce sesi aç dedim. Ali kardeşim demiş ki Ali Unser. Nasıl da biliyorsun ne yaptığımızı. Vallahi helal olsun, sesi yükselttim. Hem de iş yerinde bastı tisli demiş. Tahmin ediyorum. Ben bunu satayım dedim. Para etmiyormuş demiş. Bu ne ya? Şey mi, kek mi yoğurdun? Ne bu? Ne olduğunu yazarsan sevinirim. Anlayamadım çünkü. Hakikaten kısmet.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.
0: Geliyorum.

meslekler belli olmuş. Hadi bakalım. Diploması olarak en çok kazandıran meslekler belli oldu. Bazı mesleklerin aylık kazancının 100 bin ile 120 bin seviyesine kadar çıkabildiği görüldü.

platformu araştırması en çok kazanan diplomasız meslekleri araştırmış ve 4 meslek öne çıkmış. Peki o meslekler hangileri? Sizce hangileri olabilir? Habere göre iş arama platformu eskiden şöyle bir anlayış vardı. Yüksek kazanç elde etmek için eğitim şart. Fakat artık şartlar değişti çünkü bazı mavi yakaların 100 bin liradan fazla kazanç sağladığını aktarmış. Efendim bunların içinde tesisatçılık var. Zor bir meslek, zorluğuna rağmen karşı tarafta ciddi getirisi olan bir meslek olduğunun ifade edildiği bir haberdeyiz. 55 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar ulaşabildiğini görüyoruz rakamların demiş. Güzellik uzmanlığı, bu da nasıl oluyorsa. ...45 bin lira ile 85 bin lira arasında değişen bir gelir elde edilebiliyor. Diplomasının şart olması, aslında şart olması gerekmiyor mu güzellik uzmanı? Yani şimdi botoks yapacak kişinin diplomalı olması gerekmiyor mu? Ben anlamadım ki. Mobilya montaj ustası. Üçüncü meslek mobilya montaj ustalığı. 40 bin liradan 85 bin liraya kadar bir ücret kazanılabiliyor demiş. Manikür pedikür uzmanları. Tabii ki bu uzmanlığın diplomayla alakası yok. Şey gibi, yaşam koçu gibi mesela. Yaşam koçu olmak için bir okul yok. İşte astrolog olmak için bir okul yok ya. Onlara benziyor. Tırnak olsun, saç olsun, kaş olsun, bunlar hijyen eğitimi almaları söz konusu lakin demiş. Eğitimin gerektiği sektörlerden birisi kanla bulaşan çok fazla hastalık var. Eldiven kullanılması gerekiyor. Tek gerekli olan eldiven mi? Burada da aylık 100 bin liraya ulaşan bir gelir söz konusu olabiliyor demiş. Bunlardan birini seçip başlasam mı acaba?

0: Çok enteresan. Şaka bir yana en çok kazanan oto tamircileri ama kendi tamirhanesi olanlar. Onda da diplomaya gerek yok, evet. İşten anlaması yetebiliyor. Botoks ve dolgu gibi işlemleri doktor yapmak zorunda. Güzellik uzmanları cilt bakımı, epilasyon gibi işlere bakıyor demiş. Tamam, o işlerden de para kazanıyor anlamına geliyor bu. Yani cilt bakımı, epilasyon, mesela cilt bakımı da bence diploma gerektirmesi gerekiyor. Cilt dediğin yüzün yani, mesela şimdi. Düşünebiliyor musun yani, yüz, bir çıkıyorsun dışarıya Freddy Krueger gibi. Ablamızın diploması yokmuş ya da abimizin, kimse cilde bakan yani.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

Evet, sertifikanın şart olduğunu, sağlık sektörüyle ilgili şaka olmayacağını herkes yazmış. Kesinlikle haklısın çünkü ciltte o kadar çok katman var ki demiş, bunların hepsini bilmek zorunda. Evet. Emre Mutluşoğlu, sonuna geldik. Bu şarkı senin şarkın. Şarkıyı bilenler bir emoji atsınlar. Uzun zamandır dinlemediğini biliyorum ama bu şarkıyı ezbere bildiğini de biliyorum. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim. Sana armağan ettiğim bu şarkıyı inşallah kabul edersin. Şarkıyı biliyorsan bir tane emoji at bana. Kapanış yoklamasında böyle almış olalım. Şarkı bitene kadar buradayım. Seni çok seviyorum, hoşça kal.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde artmaya devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara, İzmir ve Bursa 31, Antalya 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, aksiyonda Çağlayan, Haliç, Topkapı, Şirin Evler aralıklarla etkili. TEM'de Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi, Çağlayan, aksiyonda Bayrampaşa, İstoç etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Kozyatağı, TEM'de Ataşehir, Ümraniye yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Müzik dünyasından
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

Müdürlüğünden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde artmaya devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara, İzmir ve Bursa 31, Antalya 34, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi 14-16 arası
1: İstanbul FM'de.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Dünyasından en iyi gelişmeler,
3: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr.

0: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde artmaya devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara, İzmir ve Bursa 31, Antalya 34, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Emre Mutlu Show.
4: Hafta içi 7-10 arası

0: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde artmaya devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara, İzmir ve Bursa 31, Antalya 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde artmaya devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara, İzmir ve Bursa 31, Antalya 34, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
3: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
3: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Eylül'ün 10'undayız ama Ağustos ayında sormak lazım. Nasıl bir Ağustos ayını geride bıraktık? Yani hepimiz için çok sıcak, buram buram, nem çok, şu yok, şu bu çok falan işte. Hani barajlarda sular azaldı, gerçekten nem çok, Ağustos ayı uzun sürdü diyenler var, 2 ay sürdü diyenler var. Yani yavaş geçen, yani her türlü şey söyledik ama bakın sevgili dinleyiciler, biz bunlarla zamanımızı geçirirken, Ağustos ayını bu şekilde geçirirken aslında hiç haberimiz olmadan kayıtlara geçen bir rekor var. Ağustos ayı ile alakalı. Evet. Vallahi rekor var. Ağustos ayı, yani bu geçtiğimiz Ağustos ayı dünya tarihinin en sıcak ayı olarak tarihe geçti ve kayıtlara geçti. Biz hiç işin burasında değiliz. Ay burçlar ne olacak? Ay işte iki gezegen şöyle böyle, ay tutulması, güneş tutulması, sonrasında çok sıcak, her yerde nem var, her taraf çok sıcak derken, evet biz bunları atlatmaya çalışırken vallahi geçtiğimiz Ağustos ayı dünya tarihinin en sıcak Ağustos ayı olarak da tarihe geçmiş durumda. Yani bu Ağustos ayını da böyle yaşadık ya, yaşadım ya, başka da bir şey isterim isterim, istemem demeyeceğim. 10 Eylül Perşembe günündeyiz. 2:11 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de Yalçın.net başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 16'ya kadar buradayız. Harikulade bir, tabii ki Perşembe günü öğleden sonrası olsun istiyoruz. 25-26 derecelik bir hava sıcaklığı var bugün İstanbul'da. Böyle bir İstanbul gününden sesleniyorum. Hepiniz Yalçın.net'e ve İstanbul FM'e hoş geldiniz.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbileşim.com.
3: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
4: en güncel haberler
3: istanbulfm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Tabii ki hiçbirimiz farkında değiliz. Öyle şimdi yazıyorlar dinleyicilerimiz. Diyor ki farkında bile değiliz diyor. Böyle bir Ağustos, hani tarihe geçecek bir Ağustos ayı yaşadığımızı falan böyle hatırlamıyoruz bile diyenler var. Şimdi gelen mesajlar var. Çok teşekkürler. Vallahi işte sevgili dinleyiciler, bazen şöyle bir şey var. Yani yaşadığımız bir aya normal bir ay gibi bakmayacağız. Ağustos ayı resmen tarihe geçmiş durumda. Şu ana kadar en sıcak Ağustos ayı. Şimdi 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de mesajlarınızla katılabiliyorsunuz. Duygularınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşabiliyorsunuz. Konuştuğumuz konularla alakalı tabii ki bir yorumunuz varsa onu da bizimle paylaşabilirsiniz. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Gelen mesajlarınız var. Birazdan onlara bir göz atacağız tabii ki. Kimler nerelerden neler göndermişler. Bugün daha konuşacağımız çok şey var. Hatta soracağım bir soru da var size. Başta sormadık ama. İlerleyen dakikalarda sormayacağım anlamına gelmez bu.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net devam ediyor tabii ki. Şimdi hoş, şöyle kaldım ya, bir anda bir kal geldi falan böyle. Hoş geldin diyor Ayşe. Soru yok mu soru? Başta soru olmadı ama tabii ki Yalçın.net'in ilerleyen dakikalarında bir soru gelecek. Sen hiç merak etme. Sen de hoş geldin. Hoş geldin Yalçın'ı yayınlar diliyorum. Yok ya, Ağustos normal geçti diyor. O kadar da sıcak değildi ki. Bir de bu sene bence en kısa geçen ay Ağustos oldu diyor. Kimisine göre 2 ay geçti neredeyse. Ağustos ayı 2 ay sürdü diyor. Kimisine göre de bu kadar kısa. Peki sen de hoş geldin. Teşekkürler. Ağustos'un en çok yaktıklarındanım sanırım. 2026 Ağustos'u benim hayatımda yok. Hoş geldin, iyi yayınlar diyor. Aysel burada bak, duygu değişimleri böyle bana ne yaptı Ağustos diye de yazmış. Şimdi hani söyledik ya, 2026 Ağustos'u dünya tarihinin en sıcak Ağustos ayı olarak tarihe kayıtlara geçmiş bir Ağustos ayı. Sıcak geçti diyoruz ama kimine göre sıcak, kiminin içerisinde de fırtınalar estirdi demek ki. Bunu bilemeyiz. Bunu bilemeyiz. Biz sıcak derken diğer tarafta üşüyen insanlar vardı. Yalçın abi yayınlar dilerim. Sabah Emre Mutlu, öğleden sonra sen süpersiniz diyor. Çok teşekkürler. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Yalçın

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Bu akşam Fenerbahçe'nin bir maçı var bu dakikalarda, hatta hatırlatalım size. Ama onun öncesinde şu dün akşama da bir dönelim. Hani dün giderken dedik ki Galatasaray'ın umarım galibiyetini ya da bir puan almasını konuşuruz dedik ama biraz ümitliydim. Ne yalan söyleyeyim, ilk golden sonra olmadı. Belki ne bileyim, bu burada, yani burada güzel bir skorla yenerse neden olmasın? Şimdi bu arada

Galatasaray dün akşamki maçın hakemiyle alakalı da çok da şikayet var, çok da yorum var. Ve Sporting maçın hakemi Espen Eskas'ı UEFA'ya şikayet edecek. Son dakika gelişmelerden bir tanesi, bunu da söyleyelim. Şimdi bu akşama dönecek olursak sevgili dinleyiciler, bu akşam Fenerbahçe'nin maçı saat 19.45'te İstanbul'da. Fenerbahçe'nin kendi stadında olacak, onu hemen söyleyelim. Ve bu yüzden de tabii ki bu konuyla alakalı bildirimler de geliyor. Stadın çevresindeki bazı yollar tabii ki trafiğe kapatılacak. Yani belki de bu saat içerisinde kapatılmış da olabilir. Bazı yollar trafiğe kapalı olduğu için de orada bir yoğunluk olacak. Yollar kapalı olacak. Gideceğiniz yere belki de tam olarak gidemeyeceksiniz. Farklı alternatifler arayacaksınız. Ben şimdiden size bir bunu hatırlatayım istedim. Maç bu akşam saat 19.45'te Fenerbahçe stadında olacak, bilginiz olsun. Şimdi dün akşam mesela Galatasaray ile Sporting karşılaştırması da yapılmış. Mesela parasal, biraz bütçesel karşılaştırma da var. Dün akşam için söylüyorum. Sporting'in ilk 11 değeri 166 milyon euro olarak gösterildi. Galatasaray'ın dün akşamki ilk 11 değeri ise 188 milyon euro. Bu kadar.

0: Perşembe gününde İstanbul FM'de yavaş yavaş ilk saati bitiriyoruz. Ha, Roma ile oynayacak Fenerbahçe. Mesaj gelmiş. Fenerbahçe'nin maçı kimle? Muhtemelen Fenerbahçe'li değiliz. Şimdi evet, Roma, bende bir eksiklik vardı, onu söylemedim. Bu akşam Fenerbahçe Roma maçı var. Tabii ki Fenerbahçe iyi hazırlanıyor. Aldığımız haberlere göre bilemiyorum, bu akşam saat 19.45'te ne yapacağız göreceğiz. Tabii ki Fenerbahçe'ye de dün Galatasaray'a dilediğimiz gibi bugün de bir Beşiktaşlı olarak başarılar diliyoruz. Elbette. Yensin abi, niye yenmesin yani ya? Yarın Fener... Acaba ben böyle konuşmasam mı ki? Hani yarın Fenerbahçe'nin galibiyetini konuşuruz falan deyip kapatınca... Olay mı? Ay Allah ya, vallahi. O yüzden yani özellikle işte Kadıköy çevresinde, yani Fenerbahçe'nin stadı çevresinde bir işiniz gücünüz varsa o saatlerde, hatta bu saatlerde bile kapatılmış olabilir, bilginiz olsun. Orada yoğun bir trafiğin olacağını, bazı caddelerinde trafiğe kapalı olacağını bir kez daha söyleyelim, bilginiz olsun. Yeni saate doğru ilerliyoruz. Bu saati 1997 yılından bir doğuş şarkısıyla bitireceğiz ama yeni saate Hadise'yle başlayacağız. Ara Beni şarkısıyla, daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde artmaya devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara, İzmir ve Bursa 31, Antalya 34, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
0: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

Ankara'ya götürmek istiyorum. Ankara'da yaşanan böyle gerçek bir olay. Ama tabii ki bu olayı sizinle paylaşmadan önce sormak isterim. Şöyle bir düşünün. Evleniyorsunuz, tamam mı? Hani bu arabaların önüne arkasına böyle bir şeyler yapıştırıyorlar ya. İşte evleniyoruz, arkasına da mutluyuz falan. Aynen. Bunu biraz kombine ettiler sonra. Çok standart oluyordu. Ön tarafa evliyiz, arka tarafı mutluyuz diye. Onu biraz değiştirdiler ama şu anda inanın hiç aklımda yok. Örnek veremeyeceğim. Fakat bir örneği Ankara'dan verebiliyoruz. Ankara'dan verebiliriz. Şimdi şöyle düşünün. Evleniyorsunuz ama bunu da kadın dinleyicilerimize sormak lazım aslında. Yani ne yapardınız diye. Şimdi erkek damat yapmış çünkü bunu. Gelin yapmış olsa... Heh, erkek dinleyicilere sorardım. Şimdi Ankara'da evleniyorlar ama damat tabii ki daha hiç kimse görmemiş. Arabanın önüne her zamanki o standart evleniyoruz'u yazmış, yazdırmış. Arkasına da ne yazdırmış biliyor musunuz? Hizmetçim geliyor. Acaba özellikle kadın dinleyicilerimize soruyorum. Siz böyle bir şey görseydiniz ya da yapıldığını görseydiniz ne yapardınız diye. Gelin bir şey yapmamış. Bakın onu söylüyorum size. Gelinden bir haber yok. Gelin bir şey yapmamış. Olayı devamını gelinin babası yani damadın kayınpederi birader diyorum. Vallahi ya. Şimdi diyor ki Ankara'da bir düğün konvoyunda gelin arabasının arkasına hizmetçim geliyor yazılması ortalığı karıştırmış bir kere. Yani ortalığı karıştıran da gelin değil, gelinin babası tamamıyla. Kayınbabası bu ifadeye sinirleniyor, damada saldırıyor. Evet ya. Vallahi gelinin babası damadı hastanelik yapıyor bu olaydan sonra. Beklenmedik bir tartışmaya dönüşüyor ve tabii ki bu şekilde gündeme geliyor. Ha sonrasında bir evlilik oluyor mu olmuyor mu inanın onu daha bilmiyoruz. Ama size de sormak istedim vallahi. Hani öyle bir şey olsa ne yapardınız diye.

Vay vay vay vay vay, ne yorumlar ne yorumlar. İyi yayınlar Yalçın, bu akşam Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum inşallah. Roma karşısında kazanan taraf biz oluruz diye yazmış. Ya kader, biz diyoruz ki adam evlenirken damat arabanın arkasına hizmetçim geliyor diye yapıştırmış diyorum. Ortalık karışmış diyorum Ankara'da. Sen Fenerbahçe maçı diyorsun. Şaka. Tabii ki, ne demek? Fenerbahçe kazansın elbette. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İnan bana, harften çok emoji atmışsın. Peki. Kayınpederin eline sağlık yazıyorlar. Tamam. Ne demiş? Baba gibi baba. Helal sana dayı diye yazmış dinleyicimiz. Güzel. Benim kızıma yapılsa alırım kızımı direkt diye yazıyor. Çok aşağılayan bir durum. Evet, her kadın evinin hizmetçisi. Şu an ben temizlikçisiyim mesela diye yazmış. Ama kalkıp bana da yani hizmetçi desek kötü yaparım diye de yazılmış ya falan. Yalçın merhaba. Eşini hizmetçi yerine koyan ve bir de utanmadan bu şekilde lanse eden erkekten eş olmaz. Bence gelin arkasına bile bakmadan kaçmalı. Ben şahsen böyle yapardım diye yazıyor. Canan yazmış bunu. Abi diyor daha kötü yazanlar var. Ne yazabilir ki ya? Bir dakika, yani herkesin gördüğü bir şey daha kötü ne yazabilir falan. Azrail'im gel. Ya yapmayın bu kadar. Peki. Vallahi çok enteresan bir haberdi. Yani sonuçta sizinle paylaşarak bunu özellikle kadın dinleyicilerimize de sormak istediğim durum.

0: Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Yalçın.net devam ediyor.

Allah'ım şu mesajı okurken bile insan titriyor yani. Diyor ki Tülay, ben o yazıyı oradan çıkarıp ona yedirirdim. Ya da yazıyla birlikte damadı da yakardım gibi gibi en hafif işkence düşüncelerim var. Köprüden de atabilirim yazıyla damadı. Bu da bir seçenek. Ay,

okurken bile vallahi böyle tir tir titriyoruz. Şimdi bak, gelen mesajlardan biri şu. Diyor ki, kadını melek de Azrail de yapan erkektir demişler. Oo, dur, bunun nesini alkışlıyorsun? Buna ancak şöyle bir şey söylenebilir. Oo denebilir yani. Başka bir şey denmez. Vallahi. Ne diyor Ayşe? Ah diyor, kazmaya bak. Ah. İade süresi dolmadan gerçek yüzünü gösterdiği için teşekkürler, tırnak içerisinde bunu yazmış. Der basar giderdim, umarım gelin evlenmemiştir diye de yazdı, gönderdi. Vallahi bilmiyorum. Yani işte onu söylemiştim bu konuyla alakalı. Sonuçta bir evlilik oldu mu? Yani damat hastanede mi kaldı? Baba hastanelik etmiş zaten bir kere onu. Sonrasında evlilik gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi inanın ben de bilmiyorum. Ama bu haberin takibini yapıp ne olacaksa, sonuç neyse, sonuç ne olduysa onu sizinle paylaşmaya çalışacağım. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız.

biraz biraz böyle yavaşlamaya başladı değil mi? Yani bir yere kadar oldu ama şimdi hala devam ettirenler var, paylaşanlar var. Onları içinde söyleyeceğim. Bakın şöyle bir bildiri geldi, şöyle bir uyarı geldi hatta sosyal medyadan paylaşıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu hatta bunu paylaştı. Orada diyorlar ki yapay zeka uygulamalarıyla fotoğraflarınızı nostaljik karelere dönüştürmeden önce dijital mahremiyetinizi de düşününüz. Çünkü 80'ler Challenge gibi sosyal medya akımlarında kullanılan uygulamalar fotoğraflarınız üzerinden biyometrik verilerinizin işlenmesine neden olabilir. Aynen. Yani bunu daha öncesinde de aslında uyarmışlardı. Bu nedenle diyor, fotoğraflarınızı paylaşmadan önce uygulamaların hangi verilerinize eriştiğini kontrol ediniz diyor. Verilerinizin hangi amaçlarla kullanabileceği hakkında bilgi ediniz diyor. Ama sonucu da çok acayip bağlamış. Hatıralar yaşasın, size ait olan sizde kalsın diye. Şimdi ben de bunu...

Bir paylaşayım istedim. Sonuçta sizlerle hepimiz bu 80'ler challenge'ına ne yaptık? Katıldık, yaptık, eyledik, ettik. Ama şimdi tabii sormadan da yani kendi kendime soruyorum. Ya adam beni ne yapsın ya? Ben mesela bir Brad Pitt falan olsam. Dur bu Brad Pitt'in suratını alayım. Kendi suratıma koyayım. Şöyle yapayım, böyle yapayım falan filan bir dolandırıcılık yapayım. Denebilir belki ama yine de ne olursa olsun biraz daha dikkatli olmak gerekiyor sevgili dinleyiciler. Vallahi hani bir arkadaşınız, bir dostunuz, bir kardeşiniz, bir abiniz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama yani bunu ben sizinle bir paylaşayım istedim. Siz ona göre artık devam ya da tamam.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
5: en güncel haberler
4: istanbulfm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Daha. Ve İstanbul FM'de de Yalçın.net'te Perşembe günü veda zamanı geldi. Tabii veda etmeden önce biliyorsunuz her zaman olduğu gibi hatırlatmalarımız var ama öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız ve bu akşamki saat 19.45'te Fenerbahçe-Roma maçı için Fenerbahçe'ye bir kez daha başarılar diliyoruz. Unutmayın, Fenerbahçe stadının çevresinde bu maç sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı. Yani trafik var, yoğunluk var o bölgede. Bilginiz olsun, ona göre oralarda işiniz gücünüz varsa planınızı buna göre yapın. Bu maça göre yapın. Yarın bir aksilik olmazsa yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında görüşeceğiz. Güzel şarkıları dinlemek için, güzel şeylerden bahsetmek için. Tabii ki haftanın son günü ya, Cuma günü beraberliğimizin ikinci saatinde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz. Onunla alakalı detayları da yarın zaten aktarırız. Hiç merak etmeyin. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar programı başlayacak. Bir saat boyunca da en sevdiğiniz o nostaljik şarkıları arka arkaya dinleme şansına sahip olacaksınız ve her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, nasıl davrandıkları için özür dilemek yerine nasıl tepki gösterdiğiniz için özür dilemeni bekleyen insanlar tanıyacaksınız. İşte bu insanlardan uzaklaşın. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde artmaya devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara, İzmir ve Bursa 31, Antalya 34, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

0: Fertiz. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde artmaya devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara, İzmir ve Bursa 31, Antalya 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Şirinevler, Zeytinburnu, aksi yönde Bahçelievler, Sefaköy etkili seyretmekte. TEM'de Bahçeşehir, Altınşehir, Hastalok meydanı yoğun. Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolu da yoğun seyrediyor. Mahmut Bey gişeleri çevresi de etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertiz.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
0: Emre Mutlu Show.

0: Kilonuzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde artmaya devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara, İzmir ve Bursa 31, Antalya 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Şirinevler Zeytinburnu, aksi yönde Bahçelievler Sefaköy etkili seyretmekte. Temde Bahçeşehir Altınşehir Hastalok Meydanı yoğun, Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolu da yoğun seyrediyor. Mahmut Bey gişeleri çevresi de etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Yalçın.net.
7: Hafta içi 14-16 arası
6: İstanbul FM'de.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde artmaya devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara, İzmir ve Bursa 31, Antalya 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü oldukça yoğun. İkinci köprü aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde, Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe ise çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Üsküdar'sa çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: olan kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbileşim.com.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler.
5: En güncel haberler.
4: istanbulfm.com.tr

tam da şimdi İstanbul.

0: dinleyebileceğin en güzel şarkıları
1: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
0: Burası
1: İstanbul FM.